Zur bayram, Sabantuy bilan ixlosdan tabriklayim. Bu ulug' bayram har barcha kishiga ko'tarinki kayf, yashov darti bo'lagitsin. Ko'ngillarga yoqti hislar bersin. Kelajakka umid ham ishonishni orttirsin. Bu yilgi Sabantuylarda ko'ngillarda bor motor xotiralar qoldirsin. Shodliqli bo'lsin. Olg'a toboda iglikli amallar qilish uchun kuch-quvvat, dard ham ilhom bersin. Bayram bilan yosh cheklovi yo'q.

yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinguga, umtalım min yuğaltım.